taşta değil alıpay. Şov, diyesi tora satina kon narkotik ki, bu diye şov. Spasik, ne spasik.